0: Evet, ben şey yaptım ki işte hani biz bu en farkına gelinmeli. Şekil içerik, bu için hacı sağlam değil.
1: Teşekkür.

0: Evet, alakalı. Beni var mı takım?
1: PJ's gonna handle that. I'm gonna shallow, you know?
0: Okay, I see.